Yaratıcı ülke nasıl dengeli filo fakiri? Ne genelim hepsi salami, balıklar, niye filo fangifko? Fakat ülke favori kapasitim. Ya Amerika'nın primo и по второму. А первое, две мафии и не флюфаем в невка в и я тебе повторю.